0: Almanya, Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri. Düzenli, planlı, geleceğini hesaplayan bir ülke. Ama nüfusu gittikçe azalıyor. Doğurganlık oranı kadın başına 1,35'e kadar geriledi. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre geçen yıl 654.300 çocuk dünyaya geldi. 1 milyonu aşkın kişi ise hayatını kaybetti. Bu durum nüfusun giderek eridiği anlamına geliyor. Doğum oranı 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en düşük seviyesine indi. Alman toplumunda yaşanan bu sessiz ama çok derin bir dönüşüm bugün konumuz. Peki genç nesiller neden daha geç evleniyor, daha az çocuk yapıyor? Hayat tarzları mı değişti yoksa şartlar mı onları bu tercihe zorluyor?
1: Ben insanların bilinçli olarak ebeveynliği reddettiğini söylemekten ziyade bu hayatı çok değiştiren karar için daha fazla zamanı ihtiyaç duyduklarını söylemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Diyor psikolog Profesör Doktor Fatma Çelik. Birazdan kendisiyle azalan doğum oranlarının altında yatan sebepleri detaylıca konuşacağız. Ekibimizden Eren Mahir Gençer, Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verileri derleyecek, Almanya'nın nüfusu nasıl değişiyor ondan dinleyeceğiz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Almanya'da doğum oranlarında tarihi düşüş yaşanıyor. 2025'te ölümler doğumlardan daha fazla oldu. Konuyu ekip arkadaşımız Eren Mahir Gençer takip etti. Eren, son araştırmalar neler söylüyor?
2: Sen de girişte kısaca aktardın Gökçe. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2025'te doğan bebek sayısı bir önceki yıla kıyasla %3,4 düşerek 654.300 oldu. Bu rakam 2024'te 677.000'di. Yani yıllık 3,4'lük bir düşüş söz konusu.
0: Bu 2. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki en düşük seviye, öyle değil mi?
2: Evet Gökçe, savaş sonrası doğum oranları tekrar 1960'larda zirveye çıkıyor. O yıl doğum oranı 1 milyon 400 bine yaklaşıyor ama 1970 sonrasında kırılma yaşanıyor. Doğum kontrol yöntemleri, kadınların iş hayatına atılması, yaşam tarzlarının da değişmesiyle doğum oranları da yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Günümüzde de bir zirve yaşanıyor ama zirve derken rekor düşüşlerin zirvesi elbette.
0: Aslında pandemi döneminde bir baby boom, yani bebek patlaması bekleniyordu. Doğumlar artar deniyordu ama öyle olmadı Eren.
2: Evet, kritik iki seçenek vardı o dönemde. Senin de dediğin gibi baby boom, yani bebek patlaması yaşanır ya da doğumlar düşer deniyordu. 2021'de kısa süreli bir artış oldu. 800 bine yakın doğum gerçekleşti ama 2022'de de sert bir düşüş oldu. 730 binlere düştü doğum oranı. Sonrasında da toparlanamadı. Geçen sene 654.300 doğum oldu.
0: Yani pandemi, savaşlar, ekonomik sorunlar insanları daha da olumsuz etkilemiş diyebiliriz.
2: Evet, öyle de diyebiliriz. Konuştuğum bazı kişiler de bu yönde endişelerini dile getiriyor.
3: Çocuk bir hayat. Yani ne vaat edebileceğini çok fazla düşünmen gerekiyor ki dünyaya getirdiğin ve en kıymet verdiğin varlığı en iyi şekilde yaşatabil. Siyasi olaylar, savaşlar, güvensiz bir dünya, ekonominin bu kadar dalgalı olması. Bu yüzden bu seyir iyi gitmediği zaman maalesef ki kadınlar olarak çocuk yapmayı en sona bırakıyoruz ya da yapmamayı tercih ediyoruz.
0: Peki nüfusun yenilenmesi için doğum oranlarının nasıl olması gerekiyor?
2: Nüfusun kendini yenileyebilmesi için bir kadının ortalama 2,1 çocuk yapması gerekiyor. Ama Almanya'da bu sayı şu anda 1,35, olması gerekenin çok altında. Yani şöyle anlatayım, bir ülkede 100 kadın var, 1,35 doğum oranı varsa bu 135 çocuk yapıyor. Olması gereken 210 çocuk. Bunların da kız ve erkek olarak da dengeli olması gerekiyor ki nüfus kendini toparlasın. Yani buradaki 2,1'deki 1 garanti sayısı. Çünkü ölü doğan bebekler olabiliyor ya da cinsiyet dengesi gibi durumlar da var.
0: Yani sistemin dengeli gitmesi için Almanya çok düşük bir seviyede ilerliyor diyebiliriz.
2: Kesinlikle öyle diyebiliriz Gökçe.
0: Araştırmaya baktığımızda Almanya'da en çok düşüş Doğu eyaletlerde, öyle değil mi?
2: Kesinlikle. 2025'te Doğu eyaletlerinde doğum oranları daha fazla azaldı. Doğudaki eyaletlerde önceki yıla kıyasla %4,5'lik düşüş kaydedilirken Batı eyaletlerinde %3,2 gerileme görüldü. En büyük düşüş ise %8,4 ile Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde oldu.
0: Gençler batıya göç ediyor, genç nüfus az, haliyle de doğum oranları da düşüyor. Peki dünyada durum ne? Düşüş sadece Almanya'da mı yaşanıyor?
2: Hayır, sadece Almanya'da bir düşüş yok. Fransa, Avusturya, İtalya ve İsveç dahil birçok Avrupa ülkesinde de geçen yıl doğum sayıları düşüşte. Ancak İspanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerde de durum daha dengeli gidiyor. Türkiye'de de ciddi düşüşler var. Türkiye'de doğum oranları TÜİK verilerine göre 11 yıldır kesintisiz düşerek kritik seviyelere geriledi rakamlar. 2001'de 2,38 iken 2024'te 1,48'e geriledi doğum oranları. Yine Almanya'nın üzerinde ama olması gerekenin çok altında.
0: Çok teşekkürler Eren derlediğin bilgiler için. Almanya'da giderek derinleşen demografik değişimi, doğum oranlarındaki tarihi düşüşü ve bunun gençlerin yaşam tercihleriyle olan ilişkisini yaşam boyu gelişim psikoloji profesörü Doktor Fatma Çelik'le konuşuyoruz. Almanya'da doğurganlık oranı 1,35'e kadar geriledi ve doğum sayısı son 80 yılın en düşük seviyesine indi. Bu tablo geçici bir dalgalanma mı yoksa kalıcı bir demografik kırılmanın işareti mi? Profesör Fatma Çelik bu soruyu şöyle yanıtlıyor.
1: Almanya'daki doğum oranını uzun süreli olarak baktığımızda bazı dalgalanmalar olsa da genel olarak bir düşüş görülmektedir. Mesela benim okul zamanımda da demografik değişim ve azalan doğum oranları hakkında konuşuluyordu bile. Geleceği kesin olarak bilemeyiz ancak şu andaki genel durumu insanların çocuk sahibi olmasını çok teşvik eden bir ortam sunmuyor. Doğum oranındaki bu değişimin nedenleri kime sorulduğuna bağlı olarak farklı şekillerde açıklanmaktadır. Bazı açıklamalar bilimsel araştırmalara dayanırken bazıları ise ideolojik görüşlere dayanır. Örneğin kadınların kendi bedeni üzerindeki haklarını küçümseyen veya eleştiren ideolojik yaklaşımlar da vardır. Bunları birbirinden ayırmak çok önemli. Mesela sosyal medyada Threadwife hareketi veya Menosphere gibi sağ yakın gruplar toplumsal cinsiyet kalıpları üzerinden politik fikirler yaymaktadır. Bu tür görüşler toplumun bazı kesimlerinde karşılık buluyor. Bunun bu gruplarda doğum oranını artırıp artırmayacağı ise şu an için bilinmiyor.
0: Bu veriler ışığında gençlerin çocuk sahibi olma kararını etkileyen en temel psikolojik faktörler neler? Profesör Doktor Fatma Çelik'in cevabı.
1: Bir bilim insanı olarak burada önemli olan kendi kişisel görüşümlerimizden çok araştırmalara ve kanıta dayalı sonuçlara bakmaktır. Bu konu birçok farklı bilim alanı tarafından izleniyor ve tartışılıyor. Psikoloji açısından bakıldığında özellikle Batı toplumları insanların yaşamındaki gelişimlerinin değiştiği görülmektedir. Genç yetişkinlik döneminde gelişim görevleri şunlar mesela olabilir. Romantik ilişkiler kurmak, bir meslek öğrenmek, kendi kimliğini geliştirmek ve kendi hedeflerini belirlemek. Jeffrey Arnett bu durumu açıklamak için Emerging Adulthood yani beliren yetişkinlik kavramını ortaya koymuştur. Bu dönem bazı uzamış gençlik dönemi olarak da adlandırılır ve 30 yaşına kadar sürebilir. Bu insanların farklı yaşam yollarını keşfetmek için daha uzun bir süreye sahip olmasını anlamına gelir. Aynı zamanda biyolojik bir bakış açısından olarak doğurganlığın en yüksek olduğu yaş aralığı da bu döneme denk gelmektedir. Ben insanların bilinçli olarak ebeveynliği reddettiğini söylemekten ziyade bu hayatı çok değiştiren karar için daha fazla zamanı ihtiyaç duyduklarını söylemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Son 3-4 yılda doğumların sürekli düşmesi dikkat çekiyor. Bu gerilemede belirleyici olan unsurları Profesör Doktor Fatma Çelik'e sorduk.
1: Bu konu tek bir nedene bağlı değil. Birçok sizin dediğiniz gibi farklı faktör birlikte etki oluyor. Sizin söylediğiniz tüm etkenler de bu sürece katkı sağlar tabii ki. Almanya'da birçok başka ülkede olduğu gibi ebeveynlik sorumluluğu heteronormatif ilişki yapıları içinde hala büyük ölçüde kadınlar tarafından üstlenilmektedir. Bu durum sorumlu. Araştırmalar anneliğin kadınlar üzerinde erkeklere kıyasla daha yüksek ekonomik, sosyal ve psikolojik yükler oluşturduğunu gösteriyor. Bu alanda belirgin bir toplumsal eşitsizlik buluyoruz ve bu eşitsizlik henüz yeterince ele alınmadı. Bunun yanında çiftler arasında bakım emeğinin daha eşit paylaşılması önemlidir. Ayrıca daha geniş toplumsal destek sistemleri de gerekli. Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir ifadesi bu durumu bence iyi açıklıyor. Ancak mevcut durumda araştırmaların da gösterdiği gibi Almanya'da da çocuk bakım hizmetlerinde ve kreşlerde önemli bir personel eksikliği var. Bu durum aileler üzerinde yükü artırıyor.
0: Profesör Fatma Çelik, sosyal çevre ve bireysel gelişim üzerinde çalışmalar yürütüyor. Günümüzde artan bireyselleşme ve kariyer odaklı yaşam tarzı aile kurma kararını nasıl etkiliyor sorusuna ise şu yanıtı verdi.
1: Tabii ki bunların da etkisi vardır. Almanya'da mesela COPSI gibi güncel araştırmalar var. Gençlerin giderek daha fazla kaygı yaşadığını gösteriyor bu araştırmalar. Özellikle farklı dezavantajları bir aradığı olduğu gruplarda bu durumdan daha çok etkileniyor. Mesela yoksulluk içinde büyüyen çocuklar daha fazla kaygı yaşıyor. Bizim kendi çalışmalarımız da bunu destekliyor. 2004 yılında Almanya'da her 7 çocuktan biri mesela yoksulluk riski altındaydı. Yoksulluk hem eğitim imkanlarına ulaşmayı hem de psikolojik gelişimi güçlü bir şekilde etkiliyor. Ekonomi, savaş ve iklim krizi gibi alanlar birbirine bağlıdır. Bir psikolog olarak bir çocuğun gelişimini içinde yaşadığı sosyal çevreden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu çocuklar büyüyüp genç ve yetişkin olduklarında uygun destek verilmezse dezavantajlı durumlara devam edilebilir ve kaygı yaşayabilirler ve o zaman kendileri çocuk sahibi de olmak istemiyor mesela.
0: Profesör Fatma Çelik'e göre gençler arasında yükselen gelecek kaygısı, ekonomik krizler, savaşlar, iklim değişikliği gibi olaylar çocuk sahibi olma isteğini şekillendiriyor. Son olarak bu tablo tersine çevrilebilir mi? Devletler ve toplumlar gençleri aile kurma konusunda desteklemek için nasıl politikalar geliştirmeli sorusunu yönelttik.
1: Burada genellemelerden kaçınmak gerekir. Almanya'da insanlar ortalama olarak yaklaşık 80 yıl yaşıyor şu an. Geçmişte durum farklıydı. 40 yaşında mesela ölüyordu insanlar. Çocukların toplumdaki rolü de farklıydı. Günümüzde ise neyse ki çocuklar giderek daha fazla hak sahibi bireyler olarak görülmektedir. Araştırmalar insanların çocuk sahibi olma ve aile kurma nedenlerinin geçmişe göre çok daha çeşitli olduğunu gösteriyor. Önemli bir soru şu olabilir. Aile dediğimiz nedir? Aile birçok farklı şekilde olabilir. Toplumun farklı aile türlerine daha açık olması ki bu zaten yaşanan bir durumdur. Ve bu aileleri dışlamadan desteklemesi önemli bir koruyucu faktör olabilir. Mesela Almanya'da 2 milyondan fazla tek ebeveynli anne vardır. Bu aile dışlamak yerine daha fazla destek sistemine ihtiyaç vardır. Öncelikle herkes çocuk sahibi olmak istemediğini kabul eden, yargılamayan veya bir yaklaşım da geliştirmek gerekiyor. Bir kişinin bilinçli olarak çocuk sahibi olmamayı seçmesi bir eksiklik değil. Benim çalışma alanımda toplumun ve politikanın çocuklar için sağlıklı bir çevre oluşturması çok önemlidir. Bu çevrede çocuklar kendi ayakları üzerinde durabilen ve geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetişmelidir. Bunun için sosyal eşitsizliklerin yeniden oluşması da engellenmesi lazım. Böylece çocuklar ileride daha sağlıklı ve umutlu yetişkinler olabilir. Şu anda Almanya'da yaşayan gençlerin yaklaşık %20'si psikolojik zorluklar yaşıyor. Sadece doğum oranları değil, bu durumu da konuşmalıyız. Bu gençlerin ve onların ebeveynlerinin şimdi şu an desteğe ihtiyacı var. Eğer böyle destekleyici yapılar kurulursa çocuk sahibi olmak isteyen kişiler bu kararı daha kolay verebilir. Çocuk sahibi olmak istemeyen kişiler ise topluma başka yollarla katkı sağlayabilir. Destekleyen bir köy olarak mesela. Hepimiz birlikte böyle bir köy olabiliriz.
0: Kozmo Türkçe'de bugün konumuz Almanya'da gerileyen doğum oranlarıydı. Almanya'daki doğum oranlarının neden düştüğünü, bunun sadece bireysel tercihlerle mi yoksa daha büyük bir dönüşümle mi ilgili olduğunu konuştuk. Konumuz Profesör Doktor Fatma Çelik'ti. Çelik, gençlerin hayat kurma biçimlerinin nasıl değiştiğini, ekonomik belirsizliklerin, kariyer baskısının ve değişen değerlerin bu süreci nasıl etkilediğini anlattı. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden ucu hepimize dokunan konuları ele alıyoruz. Yeni ve eski bölümlerimize ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan erişebilirsiniz. Bir de Facebook hesabımız var. Oradan da videolarımızı ve söyleşilerimizi izleyebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
4: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.